0: Pese kimsin dayı çalışan engelse kanalıyla du lili kınandı. Çekiyorini dayı çok dondi nagi ayenogi jekinan digola tutsun hegondi.
1: Onu ile dankenen dille çekiyorini pese kinla siyon get